Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadım.

Düştüm, etmiyorsun yardım da. Sanki hep sen vardın da. Tüm acılarım gizli, her tebessüm.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara,

0: Oldu bence.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile yapılan videoların büyük bir hızla yayıldığını ortaya çıkardı. Campwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar, bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken, bu sayı Mısır'da 18 milyon, Amerika'da 14,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
6: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
7: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
8: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: BFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

güzel şarkılarla güne başladık. Sabah haberleri devam ediyor. Küpe FM burası, Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı bu güzel cuma sabahından bir kez daha günaydın.

0: Kulübü FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Cuma'nın havası bize ne söylüyor? Göz atalım hemen. Parçalı ve çok bulutlu olacak bugün Marmara bölgesinde. Balıkesir dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yer yer kuvvetlice esecek. Çanakkale'de akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Kırklareli'de bugün aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı Trakya'da 28 ile 30 derece arasında değişiyor. Kalbi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile yapılan videoların büyük bir hızla yayıldığını ortaya çıkardı. Campwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar, bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken, bu sayı Mısır'da 18 milyon, Amerika'da 14,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
7: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şuraya düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Yeni saatimizden herkese bir kez daha günaydın. Küpe FM burası. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu. 32. yaşımızı kutladığımız bu günlerde güzel şeyler duymak istediğinizde 32 yıldır olduğu gibi bugün de yanınızdayız. Duyuyorsunuz, Küpe FM güzel şarkılar çalıyor. Bu güzel şarkılara gündemdeki haberler eşlik ediyor. Akşam karşılaşmayı izlediniz mi bilmiyorum ama Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano siyah beyazlı takımın başında ilk resmi maçına galibiyet sevinciyle başladı. Valla 1-0 kazandı Midyülen karşısında Beşiktaş ama oldukça fazla gol pozisyonuna girdi ve kaçırdığı goller de çok daha fazlaydı. Dolayısıyla siyah beyazlara gönül vermiş olanlar dün keyifli bir karşılaşma izlediler. Hadi

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

0: sensiz.
1: Bir sokak röportajı yayınlanmıştı bundan bir süre önce. Geçinebiliyor musunuz diye sormuştu sokak röportajını yapan kişi metrodan çıkan bir kadına. Türkiye'nin asıl sorununun ekonomik değil, etik ve kültürel bir çöküş olduğunu söylemişti röportaja cevap veren kişi. Ekonomi her zaman toparlanır, kapital kendini yok etmez ama sosyal çürümeyi düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi çok zor demişti. Bilmem hatırladınız mı bu sokak röportajını. Sonradan ortaya çıktı ki bu sokak röportajını yapan kişi bir öğretim görevlisi Doktor Zeliha Bürtek. Zeliha Bürtek görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kampüsüne alınmıyormuş. Sebebi ise Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü içerisindeki kedileri mama getirerek beslemesiymiş. Zeliha Hoca diyor ki ben de diyor kampüsün girişinde madem beni almıyorlar kampüse, kampüsün girişinde öğrencilere veriyorum ve öğrenciler kedileri besliyor. Burada diyor pis tuvalet bulabilirsiniz ama bakımsız, sağlığı bozuk, hasta kedi bulamazsınız diyor. Öte yandan tabii yakın tarihte kampüs içerisindeki köpeklerin de toplatıldığını, köpekler toplandıktan sonra da kampüs içerisindeki kedi sayısının da arttığını söylüyor. Sizin bir gözleminiz var mı yaşadığınız yerde, bölgede, parkta, sokakta, apartmanınızın, sitenizin önünde daha önce yaşayan köpeklerin sayısında bir azalma görüyor musunuz?

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Ayla Çelik radyolarınızdaydı. 8.38'i gösteriyor saatler. Araç sahiplerine kötü bir haberimiz var. Pompa alev alacak bu gece. Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim ve küresel tedarik krizinin etkisiyle petrolün varil fiyatı 102 dolara yaklaştı. Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru da devam ediyor. Benzine yapılan artışın ardından motorinin litre fiyatına da bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,5 lira zam gelmesi bekleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Birazdan bir kısa reklam arası vereceğiz ve reklamların hemen ardından İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümünden doktor öğretim üyesi Nursel Özdiri konuğumuz olacak. Nursel Hoca'yla şimdi öğrencilerin artık puanlarının açıklandığı ve tercih yapma telaşında olduğu bu günlerde belki de onların tercih yapma sürecinde kararlarını etkileyecek önemli güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbete sizleri de bekliyoruz.

0: Süper FM reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
7: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce duyurduğumuz gibi şimdi yayınımızda bir konuğumuz var. Yapacağımız sohbete sizleri de bekliyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümünden doktor öğretim üyesi Nursel Öziri. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum, teşekkürler.
0: Bu yoğun tempo içerisinde vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü evet, eğitim öğretim dönemi sona erdi ama şimdi başka heyecan var. Onun hazırlıkları var. Evet. Yeni öğrenciler için hazırlanıyor üniversite. Evet. Yani sizin bölüm de çokça tercih edilen bölümlerden bir tanesi değil mi hocam?
1: Evet. Ben gerontoloji bölümü doktor öğretim üyesi, aynı zamanda da fizyoterapi bölümünde de derslere giriyorum. Orada da ders programımızda katkı sunmaya çalışıyorum. Hem fizyoterapi hem gerontoloji gerçekten çağın, bugünün ve yarının en önemli ve en ihtiyaç duyulan meslek gruplarından.
0: Evet, fizyoterapiye şimdi biraz sonra geleceğim ama gerontoloji dediğimizde hocam, evet, neyi anlıyoruz biz?
1: Aslında gerontoloji tanım olarak yaşlanma ve yaşlılık bilimi. Yani yaşlanmanın biyolojik, psikolojik, sosyal, hatta ekonomik boyutlarını bir bütün olarak inceleyen multidisipliner bir alan.
0: Evet. Geçenlerde bir tane haber okumuştum. Hatta onu arkadaşlarımızla konuştuktan sonra sosyal medyada da paylaştık. Geleceğin en önemli yatırımlardan bir tanesi huzur evleri olacak diyor. Çünkü bütün dünyada olduğu gibi aslında ülkemizde de nüfus gittikçe yaşlanıyor. Bunun da çeşitli zorlukları ve dezavantajları olacak. Evet. İşte o yaşlı nüfusa bakmak, onların sağlık giderlerini karşılamak, sağlık sorunlarını karşılamak gibi. Doğru bir haber miydi sizin açınızdan,
1: evet,
0: baktığınız zaman?
1: Aslında o birazcık değişti. Şöyle değişti perspektifi. Huzur evlerinden ziyade kişilerin kendi yaşam alanlarında onların ailelerine yakın, kendilerini izole olarak görmedikleri bir ortamın hazırlanıp sağlık bakımlarının günlük yaşam aktivitelerini bağımsız şekilde yapılmalarının sağlanması için aslında projeler üretilmeye çalışılıyor. Yani huzur evlerinden ziyade akıllı evler ve akıllı yaşlı birimleri, evet, köyleri gibi.
0: Aslında kulağa daha da hoş geliyor,
1: evet,
0: bu şekli.
1: Evet. Yani kendilerini aslında biliyorsunuz bütün toplumlarda öyle. Aslında sadece bizde değil, Japonya'da da keza öyle. Ciddi anlamda bir yaşlı nüfus artıyor ve yaşlılar kendilerini çok izole edilmiş hissediyorlar. Evet. Ailelerinden, sosyal çevrelerinden. Belki yaşıtlarını erken kaybediyorlar, arkadaşlarını kaybediyorlar. Kendilerine başka bir yere atılmış hissi var. Ya sadece Türkiye'de değil, dünyada böyle genel, evet, görüş. Dolayısıyla kendi yaşam alanlarında, evlerinde yaşlanmanın getirdiği bir takım semptomlara mücadele edebilirlerse, bunlara kurumlar tarafından destek sağlanabilirse daha tercih sebep olacaktır hepimiz için. Keza öyle değil mi?
0: Doğru.
1: Kendimizde kendimizi daha iyi ve güvende hissediyoruz.
0: Doğru söylüyorsunuz ama şöyle de bir durum var hocam. Benim mesela bir komşum var. Doktor arkadaşım. Hı hı. Ama İstanbul'da görevli. Annesi de 87 yaşında. Yaştan kaynaklı bir takım sağlık sorunları yaşıyor ve işte hafta içerisinde burada gündüzleri yanında bir, evet, bakıcısı var ama geceleri, evet, yalnız kalmak, evet, zorunda. Dolayısıyla aynı sitede oturduğum için ben onunla ilgileniyorum. Geçen akşam 12'de ulaşabilmiş telefona, hı hı, çok şükür ki. Telefona ulaşmış ve bana ulaştı. Gece 12'de gittim. Bende de anahtar var. Çünkü riskli o yaştaki bir insanın, evet, tek başına kalması. Salondan kalkıp yatağına, yatak odasına gitmeye çalışırken düşmüş ve kalkamamış yerinden bir daha. Dolayısıyla aslında hani başka hiçbir sağlık sorunu olmasa bile bireylerin, hı-hı, yaştan kaynaklı bu tür sorunlar ortaya çıkacaktır ister, evet, istemez. Evet. Dolayısıyla da aslında bu bölümü gelecekte daha önemli hale
1: tabii
0: getiren bir şey.
1: Tabii ama orada da şu var. Evet, tek başına yaşayan bireylerde evde düşmeler karşısında müdahalelerimiz gecikebilir. Ama bu, bakın, bir buna da yönelik aslında çalışmalar yapılıyor. Yani asıl gerontoloji ve gerontoloji bilimine paralel diğer de bu disiplinler yaklaşımlarda da zaten amaç daha iyiye gitmek ya. Evde mesela akıllı sensörlü halılar üretiliyor. Ya da saatler, biliyorsunuz, bugün kullanılıyor. Yani akıllı saatlerde düştüğünüz anda acil müdahale ekiplerini arayan sistemler var.
0: Evet.
1: Bunların yaygınlaştırılması, bunların devlet tarafından belki karşılanarak kişilerin evde düşmeleri ya da acil duruma ihtiyaçlarında müdahale edebilecek sistemler geliştirilmesi hedefleniyor.
0: Evet.
1: Tabii ki gece yaşlı bir bireyin yanında yatacak kişi bulmak çok zor.
0: Evet.
1: Türkiye'de de her geçen gün zorlaşıyor. Nüfus arttıkça zorlaşıyor ama bunun bunun çözümü belki birazcık daha bir teknoloji, bilimle getirilebilir.
0: Evet.
1: Ya da bu yönde çalışmalar yapılmalı.
0: Bu söylediğin şey ilginç. İlk defa öğrendiğim bir bilgi ve güzel bir bilgi. Hayatın her alanında teknoloji bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu konuda da ciddi anlamda kolaylaştırıyor olduğunu bilmek önemli.
1: Şimdi geçmiş dönemde belediyelerin yaptığı şöyle bir çalışma vardı. Benim annem de yeni kaybettim. 95 yaşında.
0: Başınız
1: yaşlı bir birey olarak evde yalnız kaldığını, ben işteyken kaldığında belediye bize bir sistem getirmişti. Koluna taktığımız bir bileklik ihtiyaç duyduğunda veya düştüğünde bileklikten belediyeye sinyal gidiyor. Belediyede hoparlör var evde. Hoparlörden sesleniyor işte. Ahmet Bey, Hatice Hanım, iyi misiniz? Herhangi bir ses gelmezse öyle acil yardım gönderiyordu. Ama yerel yönetimler için bu çok ekonomisi çok yüksek maliyetli şeyler olduğu için maalesef uzun sürdürülebilir olmadı ve o bitti. Belki onlar tekrar gelebilir.
0: Evet.
1: Çünkü ailesiyle de yaşasa yaşlı her an düşebilir.
0: Tabii.
1: Yani hepimiz her an düşebiliriz. Kalabalık bir aile de olsa banyosundan yatak odasına giderken de düşebilir.
0: Ve biz bunu geç fark edebiliriz.
1: Geç fark edebiliriz. Aynen. Dolayısıyla daha akılcı, daha teknolojik, daha pratik çözümler bulmamız gerekiyor.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam. Bizim bulduğumuz çözüm, bu sözünü ettiğim örnekte koridorun her iki duvarına da onun rahatça tutunabilmesi için demir bariyerler yaptık. Walker mı deniliyor o yürümede yardımcı olan şeyler. İşte kamera koyduk evin her açısından görelim diye. Ama tabii yeterli olmuyor. İşin içerisine biraz daha fazla teknoloji katmak çok daha güvenli hale getirecektir onu. Bunu öğrendiğim iyi oldu bu konuyla ilgili. Sizinle ayrıca yayından sonra görüşürüm. Hocam tabii konuşacak çok şey var. Gerontolojiyle de ilgili konuşacak çok şey var. Fizyoterapiyle de ilgili konuşacak şey çok şey var. Aslında mesela biraz fizyoterapiye geçecek olursak fizyoterapi de sadece belli yaş grubundaki insanların ihtiyaç duyduğu bir destek ya da tedavi yöntemi değil mi?
1: Değil, aynen. Bizde insana dokunmak gebelikte başlıyor. Palyatif bakım dediğimiz hayatın son evresine kadar devam ediyor. Biz gebelerimize bir takım egzersizlerle doğuma katkıda sunacak, doğumun kolaylaştırmasında, kolay bir doğumun gerçekleşmesinde katkıda sunacak bir takım öneriler ve egzersiz programlarıyla başlıyoruz. Dediğim gibi palyatif döneme kadar her alanda sağlıklı ve bir takım morbiditeye sahip, hastalık birikimine sahip ya da hastalığa sahip genetik veya sonradan kazanılmış tüm hastalıklarda ve sağlık durumlarında da keza daha iyileştirmek için sağlığı ve aktif ve sağlıklı bir yaşlanmaya doğru, ki burada da gerontolojiyle çok bağlantıdayız aslında, her alanda bireylere hizmet vermeye çalışıyoruz.
0: Evet, tabii aslında baktığınız zaman yani Türkiye'de ve dünyada sohbetin başında anlattığımız şeylerden yola çıkarak söylüyorum bunu. Bu eğitim tamamladıktan sonra profesyonel çalışma hayatında kariyere başladığı zaman çok da böyle iş bulma sıkıntısı olabilecek bir meslek grubu gibi görünmüyor.
1: Değil, aynen.
0: Peki öğrenciler eğitim aldıkları dönemde nasıl bir eğitim alıyorlar? Nasıl dersler alıyorlar? Teori mi, pratik mi, ikisi birlikte mi?
1: Evet.
0: O eğitim sürecinden biraz söz eder misiniz?
1: Başlangıçta tabii bizim aslında eğitim yöntemleri de teknolojiyle birlikte değişiyor. Biliyorsunuz. Başlangıçta onlara mesleğin ne olduğunu tanıtıyoruz. Tabii ki çoğu bilmeden geliyor. Yani duymuş, ne diyor? Kütürdeten. Masaj yapan. İçinde olumlu anlamda bunların da olduğu ancak tamamen bunların olmadığı bir meslek alanı. Dediğim gibi anne karnında biz başlıyoruz çalışmaya. Hayatın sonuna kadar devam ediyor. Çok fazla branş var. Çok multidisipliner bir meslek. Çalışılabilecek çok fazla alan var. Öğrencilere öncelikle biz bunları tanıtarak başlıyoruz. Gerçekten nereye geldiklerini ve devam etmek gerekiyorsa, devam etmek istiyorlarsa nelerin gerekli olduğunu konuşuyoruz. Bunlardan en önemlisi de insana dokunmayı sevmek, insanı sevmek. Vicdan sahibi, merhametli, empatik kurabilen, sosyal ilişkileri iyi, dokunmaktan rahatsızlık duymayan ve hastayı öncelikle birey olarak her birinin biricik ve özel olduğunu düşünen fizyoterapistler olmaları konusunda bilgilendiriyoruz ve buna bağlı olarak da öncelikle tıbbi bilimlere ait anatomi, fizyoloji gibi, kinezoloji gibi temel derslerimiz var. Yavaş yavaş da öğrencileri hazırlayarak meslek mesleki derslere geçiyoruz. Bizim ikinci sınıfta yaz stajımız var, zorunlu bir yaz stajı. Üçüncü sınıfta da yine zorunlu bir yaz stajımız var. Dördüncü sınıfımız da tamamen staj ve okula sadece bir gün gelerek devam ettiğimiz bir program. Hem teorik hem pratik uygulamalı kliniklerde, hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında bir sürü egzersiz stüdyolarında çalışma şansları var ve bununla ilgili her bir yerde ayrı ayrı staj yapmaları gerektiğini söyleyip bunları da destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Buralarda staj yapıyorlar. Yani mezun olduklarında hem tıbbi hem uygulamalı bir sürü deneyime sahip oluyorlar öğrencilerimiz.
0: Evet, tabii birçok alanda teknoloji hem o alanın eğitimini alırken hem de o alanda çalışırken çok kolaylaştırıyor. Sizin uzmanlık alanınızla ilgili tabii her geçen gün farklı teknolojik gelişmeler de oluyor. Bu teknolojik gelişmeler bu sektörü, bu mesleği nasıl etkiliyor hocam? Yani kuşkusuz olumlu etkiliyordur. Mesela evet. Fizyoterapi alanında kullandığınız her geçen farklı teknolojik şeyler oluyordur herhalde. Evet. Olumludur diye düşünüyorum.
1: Evet, aynen. Şimdi genel korkusu değil mi gençlerin, yapay zeka gelecek, işsiz mi kalacağız? Evet. Ya da robotlar geldi, artık hastayı robotlar mı yürütecek? Dünyanın hiçbir cihazı ve hiçbir zekası karşınızda size şefkatle bakan ve empati kuran bir fizyoterapistin elinin dokunuşunu hissettiremez, veremez. Dolayısıyla teknolojiden biz yararlanma yönünde eğitimlerimizi güncelliyoruz. Müfredatlarımızı belirlerken yapay zekayı ekledik, teknoloji gelişimleri etkiledik. Basic olarak elimizdeki altın bizim madalyamız, elimiz, dokunuşumuz, hastaya empatik yaklaşımımız ve egzersiz fizyolojisini biliyor olmamız hem sağlıklı hem yaşlı bireylerde doğru ve gerekli olan egzersiz programlarını çizebiliyor olmamız. Bunu yaparken malum nüfus artıyor. Hiçbir şekilde yeterli değil fizyoterapi sayısı ya da gerontolog sayısı Türkiye'deki bireyleri karşılaştırıldığında. Biz zamandan kazanmak için ve verdiğimiz tedavi programına katkı sunmak için teknolojiden yararlanıyoruz. Yani alternatifimiz değil.
0: Anladım.
1: Ancak yardımcı, tamamlayıcı olarak. Örneğin robot uygulamaları. Robot uygulamaları motor kontrol, motor öğrenme dediğimiz 400, 500 belki 2000 kez yapıldığında ancak nöroplastisiteyi gerçekleştiren hareketleri fizyoterapist olmadan kolaylıkla fizyoterapistin zamanından tasarruf etmesini sağlayarak uygulayan sistemler. Ancak robotun uygulanması, robotun doğru dizayn edilmesi, doğru programların seçilmesi gene tabii ki fizyoterapistin kararını. Dolayısıyla teknoloji ayrılamaz bir parça fizyoterapinin düşüncesinden, elinden. Dolayısıyla biz onları birlikte kombine bir şekilde uyguluyoruz.
0: Evet hocam, tabii teknolojinin bana göre, bilmem katılır mısınız ama şöyle bir dezavantajı da var bizim hayatımızda. Mesela o akıllı telefonlar o kadar uzun süre elimizde ki
1: maalesef.
0: O kadar uzun süre kaydırıyoruz. Ben bir süre iki telefon kullanıyorum. Bir tanesi şirket hattım, bir tanesi kendi kişisel hattım. Geçenlerde arkadaşlarım kontrol ettiler, bakalım ne kadar. Sadece Instagram'ı kontrol ettiler. İki telefonda toplam günde 5,5 saat, korkunç bir süre. Ama ben iş dolayısıyla mecburum o kadar saati geçirmek için. Sonra şöyle bir sonuca ulaşıyor. Bir neredeyse kronikleşen bir boyun ağrım, neredeyse kronikleşen telefonu elimde tutmaktan bir ağrı, bu parmağımda ağrı. Bir de böyle bir takım olumsuzlukları da getiriyor bize.
1: Evet. Her şeyde denge çok önemli. Tüm yaşamda aslında. Değil mi? Yang Ying. Bir bütün. Dolayısıyla teknoloji kullanırken de israf, her şey dozajında ve dengede kullanılırsa zararından çok faydasını görürüz. Bu konuda da biz aslında hem gerontoloji hem de fizyoterapi bölümünde öğrencilerimizi telefon kullanımı, mobil cihazlar kullanımı konusunda okullara yönlendirip çok küçük yaştan çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda uyarmaya, postürlerini düzgün tutmaları için yapmaları gereken, göz sağlığı için yapmaları gerekenler konusunda eğitmeye çalışıyoruz. Bu bizim aslında o çalışma alanlarımızdan da bir aynı zamanda teknolojinin doğru kullanımı çok çok önemli dediğiniz gibi.
0: Hocam tabii az önce anlatırken egzersiz fizyoterapisi gibi bir ifade kullandınız. Artık tabii yaşam şartları değişiyor. Şehirde yaşayan insanların sayısı daha fazla. İşte dünyayla entegre olduğumuz için farklı örnekler gördüğümüz için spor yapanların, egzersiz yapanların sayısı da çok fazla. Bu güzel bir şey elbette ki ama yanında bir takım başka olumsuzlukları da beraberinde getirebiliyor.
1: Evet.
0: Her alanda olduğu gibi bilinçsizce ya da aşırı yapıldığı zaman zararları da olabiliyor. Fizyoterapinin bu şey kısmını düşündüğümüz zaman, spor ve egzersiz kısmını düşündüğümüz zaman, diyelim ki yaşlı bireylerle karşılaştığımızda daha fazla ihtiyaç olabilir mi o konuda sizin profesyonelleriniz?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi biz tıpta biliyoruz artık, yani hastalık yoktur, hasta vardır. Her bir kişi özgündür. Kişiye özelleştirilmiş, bireyselleştirilmiş programların çizilmesi gerekiyor. Nasıl beslenmede herkese aynı aynı diyet programları uygulanmıyorsa, egzersiz de öyle. Kişiye özel olmalı. Kişinin ihtiyaçlarına, yaşına ve fizyolojik durumuna, geçirdiği hastalıklar veya geçirebileceği hastalıklar bağlamında reçete edilmeli. Biz buna gerçekten egzersiz reçetesi diyoruz ve kişinin ihtiyaçları doğrultusunda veriyoruz. Ve her yaş grubunda, her sağlık durumunda farklı şekilde de programlar çiziyoruz. Dolayısıyla yaşı ne olursa olsun kişilerin bir fizyoterapist kontrolünden geçip uygun değerlendirmeler sonrasında uygun egzersiz reçetelerine sahip olmaları çok kıymetli, çok değerli.
0: Evet, tabii bu yayınları aslında bu tercih sürecinde olan başta aday öğrenciler, sonra aileleri için bir rehber olması amacıyla yapıyoruz hocam. Dolayısıyla biraz kariyer ve iş olanaklarıyla da ilgili sohbet etmek isterim. Çünkü artık biliyorsunuz sadece öğrenciler, gençler kendi ilgi alanlarıyla ya da yetenekleriyle veya aldıkları puanla ilgili değil, sonrasında yapacakları kariyer planlaması da tercih ettikleri bölümleri tercih ederken, yazarken etkili oluyor. Fizyoterapi mezunlarının sonrasındaki profesyonel çalışma hayatına atıldıklarında hangi alanlarda onları iş bekliyor hocam acaba? Sadece mesela hastane ve sağlık kurumu?
1: Hayır, hayır, kesinlikle değil. Yeni kavramlarımız var biliyorsunuz, artık gündemimize giren longevity gibi.
0: Nedir hocam bu?
1: Longevity, uzun ve sağlıklı yaşam. Uzun ve sağlıklı yaşam gibi aslında acil ve tıbbi bir müdahale gerektirmeyen durumlarda olmak üzere fizyoterapinin yüz yogası mesela, değil mi? Yani bu da aslında fizyoterapistin ilgilendiği ve uğraştığı bir alan. Çok geniş perspektifte engelli çocuktan, engelli bireyden, sağlıklı yaşlanmayı ve yaş almayı hedefleyen bireye kadar çok farklı alanlarda fizyoterapist egzersiz programlarını sürdürüyor. Egzersizin dışında tabii ki fizyoterapiyi daha çok ilgilendiren ve rehabilitasyonu ilgilendiren sonradan veya doğuştan edinilmiş hastalıklar ve engellilik durumunda da fizyoterapistin katkısı var. Bugün Paralimpik Olimpiyatları düzenleniyor biliyorsunuz. Oradaki paralimpik sporcuların değerlendirilmesi, bu yarışmalara hazırlanma sürecinde de fizyoterapistler önemli katkı sunuyorlar. Yani bir futbol takımında nasıl fizyoterapist olmazsa olmaz, paralimpik oyuncularda da fizyoterapist programın bir parçası. Keza engelliden bahsettik. Maalesef her geçen gün teknolojinin ilerlemesi, evet, ama beraberinde getirdiği yan etkiler, işte hava kirliliği, çevresel bir takım kötü faktörler yüzüyle artan kanser oranları, geçirilen kazalar, bunlar da engellilik ve hastalık süreçlerini uzatıyor. Bu durumda da bugün onkolojik rehabilitasyon, posttravmatik rehabilitasyonda fizyoterapistler olmazsa olmaz bir parça. Dolayısıyla aklınıza gelecek her alanda aslında kişiler mesleklerini icra edebiliyorlar. Dolayısıyla çok fazla hem fizyoterapiste ihtiyaç var hala ve bir o kadar da aslında üniversitelerde öğretim üyelerine ihtiyaç var. Şartlar iyi. Fizyoterapistler serbest çalıştıkları zaman, şimdi yeni çıkan bir de yasa kapsamında artık fizyoterapistler kendi birimlerini açabiliyorlar. Üstelik Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak. Daha önce belediyelere bağlı olarak danışma merkezlerindeydi. Ancak şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı fizyoterapi birimleri kurabiliyor fizyoterapistler. Yani fatura edebiliyor hastasını, dışarıdan hasta alabiliyor, bir hekim reçetesi tanısı karşılığında hastanın programını çizebiliyor. Dolayısıyla üniversitelerden de hocalar ufak ufak böyle, hani kimisi evet çok akademisyen olmak arzusunda olduğu için okuldalar ama okullarda da hoca sayısı azalıyor aslında. Malum yurt dışından gelen öğrenciler var. Onlar nedeniyle daha fazla hocaya ihtiyaç var. Yani alanda aslında çok büyük açlık var. Hem üniversitelerde hem sahada.
0: Evet. Dolayısıyla aslında bu bir avantaj olabilir tercih yapacak olan öğrenciler için. Evet. Çünkü bu okulu bitirdiklerinde çok başka belki de birçok bölüme göre daha rahat iş bulabilecek olanaklar daha fazla.
1: Özellikle bir de yurt dışında da öyle. Keza Almanya'dan öğrenci istiyorlar bizden. Mezun olmuş fizyoterapist istiyorlar. Biz bu nedenle okulumuzda Almanca eğitimini de bu sene müfredata soktuk. Hem gerontoloji hem fizyoterapi bölümünde öğrencilerimiz Almanca eğitim alıyorlar. Bizden talep ediyor. Avrupa biliyorsunuz çok daha hızlı yaşlanıyor ve çalışan yerel halkı çok az. Fizyoterapist açlığı çok fazla. Gerontolog açlığı çok fazla. Bu avantajları da var. Yani evet ülkemizde okudu, kalsın mümkün olduğu kadar ülkemize hizmet etsin. Ancak yurt dışında çalışmak isteyenler için de ciddi anlamda önemli meslekler, avantajlı meslekler.
0: Evet. Hocam peki acaba bu işte Türkiye'deki fizyoterapist sayısının azlığını ifade ettiniz. Çeşitli sebepleri kuşkusuz vardır ama acaba toplumun fizyoterapistlere bakışı etkili olabilir mi? Nasıl bakıyor toplum fizyoterapistlere?
1: Evet, ben 35 yıl önce mezun oldum. çok azdık ve okul da çok azdı. 3 üniversiteydik. Biz şimdi 100'ü geçti. Çok da tanınmıyorduk. Fizyoterapist deyince akla bir masaj geliyordu.
0: Evet.
1: Şimdi fizyoterapist deyince akla kütürdetmek geliyor.
0: Evet. Şimdi, o sosyal medyanın da etkisi vardır hocam.
1: Evet, evet. Şimdi ikisi de doğru değil. İkisi de yanlış değil aslında. Evet, masajı ve kriyopraksiyonu kullanıyoruz ama hepsi değil bu, hepsi bu değil. Dediğiniz gibi reklamın kötüsü olmaz diye de bir tabir var. Evet, kütletmeler oldu. Bunun mesleği tanıtması açısından avantajı da oldu aslında.
0: Evet.
1: Biz o kütletmenin yani kriyopraksiyon aslında bunun gerçeği doğrusunu anlatmaya çalışırken de insanlar merak ettikleri için öğreniyorlar. Yani yanlıştan doğruya doğru gidiyoruz. Biz öğrencilerimiz onu söyleriz. Yanlışı sormaktan korkmayın, yanlış bizi doğruya götürür diye. Dolayısıyla
0: hocam ben o konularda kütletme, kıtlatma neyse onun adı artık herkes benzer farklı şeyler söyleyebiliyor.
1: Manipülasyonlar. Evet.
0: Ben o konuda çok korkarım hocam. Mesela sosyal medyada izlerken bile böyle içim bir tuhaf olur. Asla yani umarım ihtiyacım olmaz ama sanki onu böyle beni işte sırtımı, boynumu kıtlatırken, kütletirken öyle kalacağım, orası kırılacak gibi. Cası yok mu?
1: Var.
0: Annem mesela şey derdi, öyle yapma işte kireçlenecek.
1: Evet, evet, evet.
0: Diye.
1: Anneniz haklı. Yani şöyle haklı. Çok fazla parmak kıtırdatmak. Sonuçta oradan bir oradaki oluşan bir baloncuktan çıkan ses aslında o. Kütletmeler de öyle. Aslında doğru manipülasyonlar doğru yerlerde, doğru zamanda uygulandığı, ihtiyaç sahibi uygulandığında kişiyi rahatlatır ama bu rahatlatma anlıktır. Oraya yapabileceğiniz o kadar çok parametre, o kadar çok uygulama var ki böyle bir kütletmeyle rahatlamak, bir kütletmeyle o sorunu çözmek diye bir şey mümkün değil. Böyle bir mucize yok yani. Ya da işitme kaybı kütletti, işitme kaybı düzeldi. Bunlar maalesef yanlış bilgiler. Doğrusunu söylemeye çalışıyoruz biz. Özellikle uzun yıllar mesleğine emek vermiş ve bu noktaya getirmek için çok uğraşmış insanlar olarak doğru uzmana ulaşmak ne kadar doğruysa, doğru öğretmene ulaşmak ne kadar doğruysa, doğru fizyoterapiste ulaşmak da o kadar önemli. Biz meslek derneğimiz olarak da bununla çok mücadele ediyoruz. Şikayet gruplarımız var. Uygulamaları yanlış yapanlara ulaşmaya çalışıyoruz ama bazen bunlar fizyoterapistim diyerek fizyoterapist olmayan bireyler aslında. Hani eskiden dediğimiz tabiri caizse kırık çıktı dediğimiz kişiler ya da bir yerden masaj eğitimi almış kişiler fizyoterapistim diye ortaya çıkıyor. Gerçek bir fizyoterapist bunları yapmıyor.
0: Evet. Tabii o konunun da birçok konuda olduğu gibi sıkıca denetlenmesi gerekiyor. Belki de ciddi caydırıcı cezaların da aynı anda uygulanması gerekiyor.
1: Evet.
0: Hocam sohbetin sonuna yaklaşıyoruz. Süremizi de açtık ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Tabii şimdi biz Silivri'de İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Mehmet Balcı yerleşkesi var. Üniversitenin İstanbul'da farklı yerlerde de farklı yerleşkeleri toplam 4 yerleşkesi var. Sizin bölümünüz burada Silivri'deki yerleşkede.
1: Hayır, Anadolu.
0: Nerede?
1: Anadolu Ümraniye yerleşkesindeyim. Evet.
0: Anadolu yerleşkesinde. Oranın metini çok duydum. Davet ederseniz.
1: Evet, tabii memnuniyetle çok seviniriz.
0: Silivri'dekine çok çeşitli vesilelerle geldik ama son zamanlarda Anadolu yerleşkesinin metnini çok duyduk. Umarım geliriz. Bir de şunu söyleyerek artık yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi şimdi yakın zamanda hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, mesela Ankara'da da tanıtım ofislerinin açıldığını biliyorum. Trakya'da da çok fazla sayıda tanıtım ofisi açılıyor. Aday öğrenciler bu tanıtım ofislerine giderek bilgi alabilirler. Üniversiteyi, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından takip ederek bilgi alabilirler. Web sayfasından ulaşabilirler. Ya da kampüslere, hangi kampüs onların kolayına geliyorsa gitsinler, görsünler, kampüsü gezsinler, öğrencilerle konuşsunlar, öğretmenlerle tanışsınlar. Bakın, şahane bir meslek. Hem okurken zevkli, hem çalışırken
1: ömür boyu
0: zevkli, ömür boyu yapılabilecek ve dünyanın her yerinde para kazanılabilecek bir mesleği burada anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce.
1: Kesinlikle. Bizim 23 Temmuz itibariyle tanıtım günlerimiz başlıyor. Ankara, Konya ve İstanbul'da tüm yerleşkelerimizde olmak üzere tanıtım günlerine bekliyoruz öğrencilerimizi ve dediğiniz gibi doğumdan yaşamın sonuna kadar her alanda çalışabilecekleri, zevkle çalışabilecekleri, hem kendilerini hem ailelerini hem sevdiklerini hem de biricik hastalarına katkı sunabilecekleri bir meslek. Ben çok severek ve zevkle yaptım, yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum.
0: Onu gözlerinizden görebiliyorum hocam. Bir insanın sevdiği işi, sevdiği mesleği yapıyor olabilmesi Türkiye'de bence büyük bir şans ve
1: şans. Şans, evet. Onu söylüyorum ben öğrencilerime hep. Hem dua alıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz. Evet. Bu kadar güzel bir meslek.
0: Daha ne olsun. Evet. Zaten severek yaptığınızda başarılı olmamanız olanaksız. Başarılı olduktan sonra para kazanmamanız da olanaksız. Zaten nihayetinde her şey onun için
1: yapılıyor. Evet. Bizim dün akşam mezuniyet törenimiz vardı. Balomuz vardı. Öğrencilere dedik ki yani bilgi artık telefonda. Ve bazen benden daha iyi bilebiliyor. Vicdanlı olmak, merhametli olmak, empatik olabilmek. Bunlar çok değerli. Bunları da kazanıyorsunuz siz o işi yaparken. Çünkü karşınızda bir insan ve size sevgiyle ve şefkatle ihtiyaçlarını gözleriyle sunuyor.
0: Evet. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim görevlilerinden doktor öğretim üyesi Nursel Öziri yayınımızdaydı. Hocam sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. İyi ki bizimle bu bilgileri paylaştınız.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyiciler, bu yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM reklam.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
8: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
9: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile yapılan videoların büyük bir hızla yayıldığını ortaya çıkardı. Campwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar, bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken, bu sayı Mısır'da 18 milyon, Amerika'da 14,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şenyağı ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
7: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereyi yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak beklendiğini duyurdu. İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde yağış etkili olacak. Cumartesiden itibaren kuzey ve batıda sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Kırklareli Baba Eski'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 35 dekar alan zarar gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde Husilerin kendisine ve İran'a ağır askeri cezalar verileceğini söyledi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
1: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano sergiledikleri performanstan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Galatasaray futbol takımı sezon öncesi kampı için Avusturya'ya gitti. Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampında 2 hazırlık maçına çıkacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, 1 euro 53 lira 95 kuruş, gram altın 6146 liradan, çeyrek altın 10039 liradan alıcı buluyordu.
1: Durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 24 Temmuz Cuma sabahından haftanın en tatlı, en hafif hepinize kocaman bir merhaba. Hafta sonunun tatlı kokusu da şimdiden havada hissedilmeye başladı bile. İş yolundakiler, kahvesini yeni koyanlar ya da aman Cuma geldi bitse de gitsek diyenler. Radyonuzun başındaysanız doğru yerdesiniz. Geçtiğimiz hafta yaz turnesi kapsamında Antalya ve Kıbrıs'ta üst üste 4 konsere imza atan, bugüne kadar yaklaşık 300 bestesini dinleyiciyle buluşturan, sonbaharda hayata geçireceği özel proje kapsamında yıllardır farklı sanatçıların seslendirdiği sevilen bestelerini bu kez kendi yorumuyla müzikseverlerle buluşturacak, ilk etapta 10 şarkılık akustik bir seri hazırlayacak Gökhan Tepe'nin kısa süre önce yayınlanan yeni şarkısı Tatlım şimdi radyolarınızda.

0: PFM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Bugün modumuz yüksek, listemiz harika, enerjimiz tavan, önümüzdeki saatler boyunca en güzel müzikler ve tatlı müzik haberlerle cuma neşesini birlikte yaşayacağız. Arkanıza yaslanın, çayınızdan kahvenizden bir yudum alın, devam ediyoruz. Söz ve müziğini kendi imzasıyla hazırladı, düzenlemesini ise son dönemin başarılı prodüktörlerinden Nuşedev imzası taşıyan duygusal anlatımı çağdaş pop tınılarıyla buluşturan, kendine özgü müzikal çizgisini bir adım daha ileriye taşıdığı Kıyamam isimli yepyeni tekli projesiyle Baran Mengüç'e kulak veriyoruz.

0: QPFM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0530 65 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın yorgunluğunu üzerimizden atmaya hazırlandığımız bugün de güne birlikte adım atmak harika. İster yollarda direksiyon sallayın, ister güne henüz uyanın, yalnız değilsiniz. Güzel şarkılar ve ruhunuza iyi gelecek melodiler radyolarınızda. Yeniden başlayan konser serisinin şimdiye kadarki en geniş katılımlı buluşmasına ev sahipliği yapan, konsere şarkılarından ilham alan metaforik görsellerin LED ekrana yansımasıyla başlayan, ardından Çakıl Taşları ve Başka Bir Yol Var performanslarıyla gecenin İlk büyük coşkusunu yaratan, gece boyunca Sigara, Mayın Tarlası, Sil Baştan, Bu Aşk Fazla Sana ve daha birçok sevilen şarkıyı binlerce kişinin hep birazdan söylediği sözlerle yeni kapıyı dev bir koraya dönüştüren Şebnem Ferah bizlere sesleniyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe
1: FM. Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. KAMUAR'ın Temmuz ayı açlık yoksulluk sınırı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 38.216 liraya, yoksulluk sınırı ise 117.336 liraya yükseldi. Edirne'de Tunca Nehri'nde temizlik çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmayla ayrıca nehir yatağının genişletilerek taşkın risklerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, para politikası toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyon baskısının devam etmesine sebep olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırıların yol açtığı zararın dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağı yönündeki açıklamasına son derece tehlikeli bir emsal ifadeleriyle tepki gösterdi.
2: Spor.
3: Manchester United, Galatasaray'ın ilgilendiği Bruno Fernandes'le sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Yapılan yeni anlaşmayla haftada 400 bin sterlin kazanacak olan Fernandes, takımın en çok kazanan oyuncularından biri olacak.

0: Fenerbahçe Milan forması giyen Rafael Leao için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Portekizli yıldıza 4 yıllık sözleşme, yıllık 12 milyon euro ve bonuslar teklif ettiği, Milan için ise 40 milyon euro ayırdığı öne sürüldü.
1: Finans.
0: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, 1 euro 53 lira 95 kuruş, gram altın 6146 liradan, çeyrek altın 10039 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

24 Temmuz Cuma gününden yollardaki tüm dinleyicileri, işte çalışanlara ve haftayı zaferle bitirmeye hazırlananlara merhaba. Evet, takvimler 24 Temmuz'u gösteriyor ve beklenen gün sonunda geldi, Cuma. Trafikte olanlar emniyet kemerlerinizi bağlayın, masa başında olanlar son kulvar yürüyüşüne hazır olun. Bugün gün boyunca sadece iyi müzik ve en güncel müzik haberler var. Yüksek temposu, akılda kalan melodisi ve güçlü pop sounduyla dikkat çeken ve yazın en iddialı projeler arasında yer alan Pusu Kuruyor isimli parçasıyla bugünlerde gündemde olan, kariyeri boyunca milyonlarca dinlenmeye ulaşan, başarılı çalışmalar imza atan Irmak Arıcı bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Cuma günlerinin ayrı bir heyecanı vardır. Yapılacak işler tamamlanır. Hafta sonu planları yavaş yavaş şekillenir. Bugün kendinize küçük de olsa bir iyilik yapın. Sevdiğiniz birini arayın. Kısa bir yürüyüş yapın ya da uzun zamandır dinlemek istediğiniz o şarkıyı açın. Güzel bir gün sizi bekliyor. 2015 yılında çıkardığı Bir Haber albümünden bu yana sürdürdüğü profesyonel müzik yolculuğuna Spotify ve diğer mecralarda yayınlanan, Nokta ile güçlü bir halka daha eklemiş olan ve bugünlerde Yıldız Tilbe imzası taşıyan parçasıyla adından bahsettiren Elif Buse Doğan'a kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

24 Temmuz Cuma'da günün tam ortasındayız. Umarız her şey gönlünüzce gidiyordur. İşteyseniz kolaylıklar, yoldaysanız güvenli yolculuklar diliyoruz. Birazdan çalacak şarkılarla gününüze keyif katmaya devam edeceğiz. Duygusal tonuyla dikkat çeken parçanın söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan, Murat Joker yönetmenliğinde çekilen video klibiyle de bugünlerde adından bahsettiren ve Kavi albümünün bu sefer ikinci klip şarkısıyla hayranların beğenisine çıkan Nankördük isimli parçayla Berkay konuğumuz oluyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile yapılan videoların büyük bir hızla yayıldığını ortaya çıkardı. Campwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar, bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken, bu sayı Mısır'da 18 milyon, Amerika'da 14,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak

0: kayıtlara geçti.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
7: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
8: Küpe FM.

0: Çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak beklendiğini duyurdu. İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde yağış etkili olacak. Cumartesiden itibaren kuzey ve batıda sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Kırklareli Baba Eski'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 35 dekar alan zarar gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde Husilerin kendisine ve İran'a ağır askeri cezalar verileceğini söyledi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
1: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano sergiledikleri performanstan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Galatasaray futbol takımı sezon öncesi kampı için Avusturya'ya gitti. Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampında 2 hazırlık maçına çıkacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, 1 euro 53 lira 95 kuruş, gram altın 6146 liradan, çeyrek altın 10039 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatlerimiz öğleni gösteriyor. Cuma gününün tam ortasındayız. Çalışanlar öğle yemeği molasında, çaylar kahveler tazelendi. Masa başındakiler aman az kaldı haftayı bitiriyoruz moduna geçti bile. Öğle sonrası enerjinizi düşürmemek, o yemek sonrası ağırlığını üzerinizden atmak için ritmi biraz yükseltiyoruz. Öğleden sonranız hafif, keyfiniz bol olsun. Şimdi cuma enerjisine yakışır sıradaki parçayla devam ediyoruz. Geleneksel old school elementleri modern trap altyapısıyla birleştiren günümüz rap camiasına, popüler kültüre ve piyasadaki star algısına sert göndermelerde bulunduğu Star Benim isimli parçayla bugünlerde gündemde olan Norm Ender'in Ebru Gündeş ortaklığındaki parçası şimdi küpe fanfare.

0: FM reklam.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
0: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Yeniden merhaba. Cuma gününün o tatlı öğle saatlerindeyiz. Günün yoğunluğu yavaş yavaş yerini hafta sonu heyecanla bırakırken biz de en güzel şarkılarla öğle aranıza eşlik etmeye devam ediyoruz. Şöyle derin bir nefes alıp arkaya yaslanma vakti. İster işte olun, ister yolda, ister evde. Güzel bir öğle kahvesi yudumlayın. Önümüzdeki saat boyunca günün tüm stresini geride bırakacak harika bir müzik listesi sizinle olacak. Müzikal hafızasında yer eden eserleri topladığı projenin ilk 3 şarkısı Yandım ve Yol Arkadaşım, sonra 9 şarkılık yeni cover projesi Denk'in 3. halkası olan Yaşar Klasiği, Kör Bıçağı da bugünlerde yayımlayan Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumper van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar, ancak hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Şarkının içinde hem sevda hem inadın olduğu, insanın içine attığı ama bir noktada da bağırarak söylemek istediği duyguları barındıran Merdan isimli yepyeni single projesi ve Emre Fel'le hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. KamuAR'ın Temmuz ayı açlık yoksulluk sınırı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 38.216 liraya, yoksulluk sınırı ise 117.336 liraya yükseldi. Edirne'de Tunca Nehri'nde temizlik çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmayla ayrıca nehir yatağının genişletilerek taşkın risklerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, para politikası toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyon baskısının devam etmesine sebep olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırıların yol açtığı zararın dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağı yönündeki açıklamasına son derece tehlikeli bir emsal ifadeleriyle tepki gösterdi.
2: Spor.
3: Manchester United, Galatasaray'ın ilgilendiği Bruno Fernandes'le sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Yapılan yeni anlaşmayla haftada 400 bin sterlin kazanacak olan Fernandes, takımın en çok kazanan oyuncularından biri olacak. Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Portekizli yıldıza 4 yıllık sözleşme, yıllık 12 milyon euro ve bonuslar teklif ettiği, Milan için ise 40 milyon euro ayırdığı öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, 1 euro 53 lira 95 kuruş, gram altın 6146 liradan, çeyrek altın 10039 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Damos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

0: gece bizim.
1: 24 Temmuz Cuma'dan herkese merhabalar. Müzikal takınız Kupa FM'de haftanın son iş gününde gündüz yolculuğumuz başladı. Can Demir'le beraber en çok şazamlanan şarkılardan bir tanesi son günlerde gel dedim geldin bizlerleydi. Ritmimizi düşürmeden Türkiye'nin yeni kız gruplarından Mantra ile devam edeceğiz şarkıları tek başına.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
9: Feel your

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 359 lira 95 kuruş. Aqua tuvalet kağıdı 40'lı 249 lira 95 kuruş. Elidor şampuan 400 mililitre 159 lira 95 kuruş. Paşabahçe Sahra Alanya su takımı seti 7 parça 188 lira 85 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanya Kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Dünya Kupası haberimiz var değerli dinleyiciler. 2030 FIFA Dünya Kupası yani 4 yıl sonra düzenlenecek. Sıradaki Dünya Kupası turnuvanın 100. yılına özel olarak tarihte ilk kez 3 kıtada ve 6 ülkede düzenlenecekmiş efendim. Organizasyonun ev sahipleri İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay olacakmış. Tam 6 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek çok ilginç bir Dünya Kupası olacak gibi görünüyor şimdiden. İlk 3 açılış maçı Güney Amerika'da oynanacakmış. Ana turnuva ise İspanya, Portekiz ve Fas'ta devam edecekmiş 4 yıl sonra. FIFA Başkanı Gianni Infantino 2026'da 48 takımla oynanan yeni formatın ardından 2030 Dünya Kupası'nda takım sayısının 64'e çıkabileceğini söylemiş. Yani 48 takım katılırken bile biz Dünya Kupası'na kalmışken, kendimizi Dünya Kupası'nda bulmuşken herhalde 64 takımlı bir Dünya Kupası'na kesin katılırız diye düşünüyorum. Ama inşallah bu sefer yani 4 yıl sonrakinde daha başarılı bir performans sergileriz diye ümit ediyoruz. Infantino bunun daha fazla ülkeye Dünya Kupası'na katılma fırsatı sunacağını savunurken, CONMEBOL destek veriyor ancak UEFA ve Asya Futbol Konfederasyonu ise organizasyonun ve eleme sisteminin zorlaşacağını belirterek öneriye karşı çıkıyormuş. Bakalım neler olacak. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra yepyeni şarkısı Kendinden Bir Şeyler Bırak'la Nigar Muharrem'in.

0: Küpe FM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Günlük inşaatla arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Çeri.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile yapılan videoların büyük bir hızla yayıldığını ortaya çıkardı. Campwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar, bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken, bu sayı Mısır'da 18 milyon, Amerika'da 14,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Silivri Şenyağı ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
6: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
7: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
8: Küpe FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Özgür Özel'le beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa etti ve yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ve arkadaşlarının istifalarının ardından CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. Böylelikle ana muhalefetten düşen CHP sandalye sayısı olarak mecliste 5. sıraya geriledi. Benzine yapılan 1 lira 35 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatına da gece yarısından itibaren 3

0: yaşındaki çalıştırıcıyla 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, 1 euro 53 lira 95 kuruş, gram altın 6146 liradan, çeyrek altın 10039 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Gündüz yolculuğu başlıyor.

Sinema dünyasını çalkalayan bir haberle devam edelim arkadaşlar. Christopher Nolan'ın The Odyssey filminin çekimlerinde kullanılan İsveç'e ait Glad Ev Gilberga adlı Viking gemisinin sahipleri çekimler sırasında oluşan hasarlar için yaklaşık 6.000 dolarlık onarım malzemesi ücretinin Universal Pictures tarafından bir yıldır ödenmediğini iddia etmiş. Dernek gönüllü işçilik ücreti talep etmediklerini, yalnızca malzeme masraflarını istediklerini söylüyor. Buna karşılık Universal Pictures gemiye ait tüm faturaların, onarım masrafları da dahil olmak üzere, eksiksiz ödendiğini belirterek iddiaları reddediyor. Bu tür tartışmalar var bugünlerde sinema dünyasında. Odyssey filminin nasıl olduğuyla ilgili, iyi mi kötü mü olduğuyla ilgili olarak bu tür tartışmaların yanı sıra bir de böyle şeyler de konuşuluyor bu filmle ilgili olarak. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz ikinci saatimizde bu güzel cuma gününde. Şimdi konuğumuz Buray.

0: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam. Reklam.
0: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Sütaş beyaz peynir süzme 500 gram tek fiyat 100 lira. Kumbasar yumurta 30'lu L-Boy tek fiyat 100 lira. Süper Fresh donuk patates 1 kilogram çeşitleri tek fiyat 100 lira. Müslümoğlu kavurma 150 gram tek fiyat 100 lira. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen market bir silik.

0: Aldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol mega düğün salonu altında.
1: Bir reklam.
2: Küpe FM.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Devam ediyoruz gündüz yolculuğumuza değerli dinleyiciler. Burcu Güneş yepyeni şarkısı Mecburi İstikametle bizlerleydim. Bugün şu dakikalarda sosyal medyada şöyle bir haber dolaşıyor. Sizi de bilgilendirmiş olalım, duymayan varsa bilginiz olsun efendim. Mazota yarından itibaren geçerli olmak üzere, yani cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 20 kuruş zam geliyormuş efendim.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.
8: FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Havacılık sektörüyle ilgili ilginç, dikkat çekici bir haberimiz de var bugün efendim. Qantas için geliştirilen Airbus A350 1000ULR isimli uçak, yeni bir uçaktan bahsediyoruz, yolcu uçağı. Fransa'dan Avustralya'ya 17 bin kilometrelik mesafeyi 19 saatte kesintisiz uçarak testini başarıyla tamamlamış. Düşünsenize, 19 saatlik kesintisiz bir uçak yolculuğundan bahsediyoruz. Bu bir test uçuşuymuş. İster miydiniz bu kadar uzun bir uçak yolculuğu yapmak? Uçak 2027'de başlaması planlanan Sydney, Londra gibi 22 saate varan aktarmasız seferler için geliştiriliyor. Qantas bu modelden 12 adet satın almayı planlanıyormuş. Yani havacılık sektörü açısından gerçekten de ilginç bir haber. Büyük bir ilerleme gibi görünüyor. Uçak yolculuklarının süresi önümüzdeki yıllarda artmaya başlayacak gibi görünüyor.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

0: Tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak beklendiğini duyurdu. İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde yağış etkili olacak. Cumartesiden itibaren kuzey ve batıda sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Kırklareli Baba Eski'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 35 dekar alan zarar gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde Husilerin kendisine ve İran'a ağır askeri cezalar verileceğini söyledi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
1: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano sergiledikleri performanstan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Galatasaray futbol takımı sezon öncesi kampı için Avusturya'ya gitti. Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, 1 euro 53 lira 95 kuruş, gram altın 6146 liradan, çeyrek altın 10039 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

FM'den iyi günler. 24 Temmuz Cuma gününde birlikteyiz. Trakya Müzik Festivali katkılarıyla hazırlanan Dilek'le Müzik Keyfi başlıyor. İlk şarkımız festivalin son günü 2 Ağustos akşamı sahne alacak olan Hadise'den gelsin.

0: FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi, Space Tourer'la turist gibi keyif verken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

oluştuğu Trakya Müzik Festivali'nde heyecan dorukta. Saros Körfezi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek festival, birbirinden güçlü isimleri aynı sahnede buluşturuyor. Türk rock müziğinin efsane gruplarından Duman, sevilen şarkıları ve yüksek enerjili sahne performansıyla festivalin unutulmaz anlarından birine imza atacak. Bu eşsiz festival deneyimini kaçırmayın, yazın ritmini Trakya Müzik Festivali'nde yaşayın. Yaşayın.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Tup turuncu Teknosa'da Vivo Y11'de 256 GB akıllı

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Yas hitlerinin değişmeyen ismi Demet Akalın yeni şarkısı Bir Şey Mi Dedin'le listemizde şimdi. Yayınlandığı ilk andan itibaren sosyal medyada konuşulmaya başlayan şarkının söz ve müziği Oğuz

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Kırmaya, canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: kıyamam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile yapılan videoların büyük bir hızla yayıldığını ortaya çıkardı. Campwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar, bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken, bu sayı Mısır'da 18 milyon, Amerika'da 14,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
6: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 5939. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
7: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
8: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
9: Küpe FM.
10: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Yazın en renkli buluşması Trakya Müzik Festivali'nde, Saros Körfezi'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek festival, kamp, eğlence ve unutulmaz konserlerle dolu bir deneyim sunuyor. Alternatif müziğin sevilen gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, kendine özgü sound'u, güçlü sahne enerjisi ve sevilen şarkılarıyla festival sahnesine damga vuracak. Müziğin ve özgürlüğün tadını Trakya Müzik Festivali'nde çıkarın.

Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmışsanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlayın.

0: Sandalye sayısı olarak mecliste 5. sıraya geriledi. Benzine yapılan 1 lira 35 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatına da gece yarısından itibaren 3 lira 50 kuruş zam bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkeyi etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye sokulmasını istedi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin Stuttgart forması giyen Bosna Hersekli forvet oyuncusu Ermedin Demirović'le ilgilendiği öne sürüldü. Stuttgart teknik direktörü Hönes'in Demirović'in ayrılığına sıcak baktığı öne sürüldü. Nagelsmann'ın ayrılığının ardından Almanya milli takımında yeni teknik direktör Jürgen Klopp oldu. 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, 1 euro 53 lira 95 kuruş, gram altın 6146 liradan, çeyrek altın 10039 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli 28, İstanbul 29, Edirne 30, Çanakkale 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, mazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazası seçili üçlü beyaz eşya alımına özel bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Küpe FM reklam.

başarılı müzisyen Ege Cansal, 5 şarkılık yeni EP'si Son Seslenişim'i geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturdu. Son Seslenişim, Ege Cansal'ın hayatındaki en kırılgan dönemlerden birinin izlerini taşıyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Müzik tutkunlarının buluşma noktası Trakya Müzik Festivali yazın enerjisini Saros Körfezi'ne taşıyor. Güçlü sahne performansları ve unutulmaz anlarla dolu festivalde bazıları kendine has tarzı ve sevilen parçalarıyla müzikseverlerle buluşacak. Doğanın, kampın ve müziğin bir arada olduğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın.

bu seni seviyorum içine nal salmak demektir. İnanmazsın. Bir taşra kurmuşlar. Aynı bize bakıyor. Bir yanım Asaf Alet söylüyor, diğer yanım fabrika. Bir şiiri birkaç kalemle yazmak lazımdır geliyor bana. Bugün yepyeni bir imparatorluk öğreniyorum ekmeğin ağırlığında. Yeni bir imparatorluk. Örneğin gül dönüyor bir beygiri tasfiye ediyor şair. Arapça Akdeniz diyor ben. Aynadan dönüyorum sana, aynadan. Benden dönmüyor.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Dinleyici ile dertleşen, kendine has melodik tarzı ve dijital platformlardaki milyonlarca dinlenmesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Blok 3, kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'dan Çok Güzel Gülüyorsun şarkısını Poezi ile birlikte seslendirdi.

Ben bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: yaptınız? Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri Jumper'a rahatça sığdırılır, ay çiçekleri Jumpy Van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
8: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: Küpe FM reklam.

Işıl Ayman'ın kıpır kıpır bir yaz şarkısı Yorulalım Başkan'la veda ediyoruz bugün. Güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM. Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereyi yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. AKOM'dan yapılan son açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde yarın sabah saatleri itibarıyla yağışın şiddetini artırması bekleniyor. Kent genelinde ise bölgesel olarak gün boyunca sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. CHP'den istifa eden Özgür Özel, Atatürk'ün meclisi açmadan önce gittiği Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası yeni partiyi duyurdu. Özel, yol arkadaşlarının millet olduğunu ifade ederek hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi ve destekçilerine iktidara kadar durmadan yürümeleri çağrısında bulundu. CHP'den bir süre önce istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Fransız Kamusal Araştırma Kurumu, kuraklığın olağan dışı boyutlara ulaştığını ve ülke genelindeki derelerin %25'inin kuruduğunu duyurdu.
1: Spor.
2: Galatasaray, Leslie Ugochukwu'nun ardından 5 transfer daha yapmayı planlıyor. Sarı Kırmızılıların hücum, orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi. Fenerbahçe, Dominik Livakovic için gelen teklifleri değerlendiriyor. Hırvat file bekçisi yeni bir takım

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: 24 Temmuz 2026 Cuma gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. İki günlük hafta sonu tatili bizi beklerken Türk pop müziğinin en iyileriyle size eşlik etmeye başlıyorum. Hoş geldiniz. APO ile başlayacağız. Teoman şarkısı Serseri radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta 0533 446 8697.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. Sizler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Küpe FM reklam.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı, uzman doktor Asuhan Zupan, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı, uzman doktor İbrahim Dinç, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi, sağlıklı günler diler.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile yapılan videoların büyük bir hızla yayıldığını ortaya çıkardı. Campwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar, bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken, bu sayı Mısır'da 18 milyon, Amerika'da 14,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şenyayla plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
5: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 5939. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
6: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
7: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Sevgili üniversite adayı gençler, bana uygun nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. AKOM'dan yapılan son açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde yarın sabah saatleri itibarıyla yağışın şiddetini artırması bekleniyor. Kent genelinde ise bölgesel olarak gün boyunca sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. CHP'den istifa eden Özgür Özel, Atatürk'ün meclisi açmadan önce gittiği Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası yeni partiyi duyurdu. Özel, yol arkadaşlarının millet olduğunu ifade ederek hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi ve destekçilerine iktidara kadar durmadan yürümeleri çağrısında bulundu. CHP'den bir süre önce istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Fransız Kamusal Araştırma Kurumu, kuraklığın olağan dışı boyutlara ulaştığını ve ülke genelindeki derelerin %25'inin kuruduğunu duyurdu.
2: Spor.
3: Galatasaray, Leslie Ugochukwu'nun ardından 5 transfer daha yapmayı planlıyor. Sarı Kırmızılıların hücum, orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi. Fenerbahçe, Dominik Livakovic için gelen teklifleri değerlendiriyor. Hırvat file bekçisi yeni bir takıma kiralanacak. Belçika milli takımında teknik direktörlük görevine Mark Van Bommel getirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, 1 euro 53 lira 95 kuruş, gram altın 6146 liradan, çeyrek altın 10039 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi de açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 5421.
8: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Süper FM'de harika bir gündeyiz ve bu güzel yaz akşamına ilerlemeye devam ediyoruz hep birlikte. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyelim ve sırada sevgili Mabel Matiz'e sözü bırakalım. Umrum dışı bizlerle.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim.

0: Gör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi'nde Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında 0541 549 5421.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Kulpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz ve dolu dolu 4 gün için yerin ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: DS Alfa Romeo Jeep, 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto, şimdi arayın 0850 259 0325.
3: Nar Uzman Borçak Bahar Kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşteriler antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı. Harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Borç Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Borç Kar Servis Büyükçekmece 883-0005. Çerkezköy 0282-888-95.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret'ski Devlet Hastanesi yanı, Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varandan faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kupa FM'desiniz. Keyifli akşamlar herkese. Mankenlik kariyerinin ardından şarkıcılığa soyunan Ayşe Hatun Önal uzun bir aranın ardından bizlerle buluşturduğu yeni şarkısı Su Damlası'yla radyonuzda değerli dinleyiciler. Ben Mehmet Ali sizlerleydim. 24 Temmuz akşamında harika bir yaz akşamı bizi bekliyor. Kulağınız burada olsun. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte güzel, kutlu, mutlu ve harika bir cuma akşamında daha güne vedada sizlerleyim. İnşallah dediğiniz gibi geçen bir hafta olmuştur. Geçmediyse de ümitlerimizi öbür haftaya doğru yönlendireceğiz ve günümüzü, şu dakikamızı, hafta sonumuzu elimizden geldiğince güzel geçireceğiz.

0: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288-318-2338.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 60.
7: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında 0541 549 5421.
8: Küpe FM reklam.

Demet Akalın var sırada. Bir şey mi dedin diyecek. Tam Demet Akalın'a uygun bir şarkı olmuş. O da biraz ara vereceğim konserlere demişti. Yoruldum demişti geçtiğimiz günlerde. Çok da haklı. Yıllardır durdurak vermeden çalışıyor. İnanılmaz çalışkan bir isim. Bu konuda kendisine bir şey diyemem. Şarkı da bu arada ismi tam ona uymuş böyle. Her şey yani herhangi bir şey söz konusu olduğunda hemen bir şey mi dediniz ne oluyor hop diye dalıyor ya ortama. Uymuş ona yani. Demet Akalın ve bir şey mi dedin'le devam edelim.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi beyazlar renkliler 9.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Yeni biriyle Zeki Arkun ve Simge ile devam edeceğiz. Instagram'ı hatırlatmak istiyorum. Instagram'da hala Küpe FM'i takip etmediyseniz efendim hemen takip listenize ne yapıyorsunuz? Instagram'ı ekliyorsunuz. Ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan, her şeyden haberdar oluyorsunuz. www.kupefm.com.tr'de tüm akıllı cihazlara kaydedilsin. Yeni biri yeni bir şarkı, listelerde de yeni Zeki Arkun ve Simge.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissi sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla anlar, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 310 an indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale Hastanelerinde

0: Öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadros. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Aleyna Tilki ile devam edeceğiz. Dipsiz Kuyum'la efendim Bombarduman albümüne gideceğiz 2018'e. Gerçekten Dış Silben'in o sevdiğimiz şarkısını güzel yorumlamıştı. Emrah Karaduman'la birlikte bir çalışma yapmışlardı. Geçtiğimiz günlerde de Bodrum'da Aleyna Tilki ile Selda Bağcan karşılaşıyor ve Selda Bağcan güzel bir paylaşım yapıyor. Fotoğraflarını koyuyor. Her buluşmamız bana iyi geliyor diyor. Demek ki buluşuyorlar Aleyna Tilki ile ara ara. Müziğe olan tutkusu, merakı ve güzel yüreğiyle insanın içini ısıtan bir genç demiş. Ne güzel bir destek vermiş. İyi ki varsın Aleyna demiş. Selda Bağcan'a da helal olsun. Ve işte Aleyna Tilki.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile Campwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşüklerin giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki

0: ki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bu 78'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken bu sayı Mısır'da 18 milyon, Amerika'da 14,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 05318 3453.
4: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personel. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
5: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
6: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
7: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 127 11 11. Küpe.

Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya diyecek efendim. Ben de şimdi sizleri yine astrolojiye götüreceğim. Burçların nefret ettiği burçlardan bahsedeceğim. Bakın, buna çok inanıyorum çünkü defalarca yaşıyorum. Bunu kovalar başaklardan nefret

Boğa Başak için ölür. Başak burçların divasıdır. Yengeç balığı sevmez. Koç Başak'ın düşmanı. Başak Başak'ın ruh ikizi. Akrep tüm burçlara düşman demişler. Bu arada adı geçmeyen burçlar var. Artık onlar da idare etsinler diyor. Sözü tabii ki müziğe bırakıyorum.

Nihayetinde sanatçıların olayı bu değil mi? Ne fark eder? Sadece hamileler, hasta değiller. Eğer sağlıklı da bir hamilelik geçiriyorlarsa, özellikle hamile olan kadınlar zaten bunu söyleyip işinin gücünün başında oluyorlar. Bebekler de ne güzel sahnede hayata hazırlanıyor daha anne karnında. Atiye ve Abrakadabra.

0: Kulpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Kupa FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 20. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek biz.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında çet mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanınızda.
0: Küpe FM reklam.

Nükhet Duru geçtiğimiz günlerde sahnedeydi Çeşme'de. Vallahi billahi yıllara meydan okuyan isimlerden ikincisi Ajda Pekkan'dan sonra. O nasıl bir fizik, o ne güzel bir kıyafet, bir de kadınlar gerçekten vizyon sahibi. Yani Nükhet Duru da Ajda Pekkan da gençler giyinemiyor yani. Onların yanında gerçekten esmaz. Hani sadece dekolte vermek, sadece mini giymek, sadece mayo giymek değil olay. Tamam, vücutlar güzel olabilir ama çok güzel kıyafetler var. Onları da işte Ajda Pekkan'da, Nükhet Duru'da görüyoruz. Bir de kızılderili esintisi kostümüymüş üzerindeki. Yani kızılderili esintili bir kostümmüş. Ben de çok severim. Bitmeyen enerjisiyle de geceye damga vurdu diyorlar. O zaman bir Nükhet Duru dinleyelim. Yasaksa yasak, günah zor.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile yapılan videoların büyük bir hızla yayıldığını ortaya çıkardı. Camplink isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar, bunun da her yıl ortalama 17 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış çok kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve

0: Uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken bu sayı Mısır'da 18 milyon, 4,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Krize Sanayi Bölgesi firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılıklar elde ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 50 adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
7: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
8: Blok 3'le kusura bakmayla devam edeceğiz şimdi. Efendim bu arada geçen gün Elif Buse Doğan bir konser vermiş Manisa'da. Konserde kimse yokmuş, çok az insan varmış ve kızcağızın da tabii ki canı sıkılmış. Ve demiş ki neredeler demiş bu insanlar demiş. Diğerleri de demiş ki gelen işte ne bileyim 300-500 kişi. Onlar demiş kayıs toplamış. Keşke gündüzden söyleseydiniz beraber toplardık. Ben de yardımcı olurdum ama yani buraya bıraktınız demiş. Haklı yani o kadar fazla insan beklerken... Halk konseri nihayetinde az bir insana söylemekte moral bozucu olabilir. O da öyle bir durum yaşamış. Kusura bakmayın Buse Hanım, kayısı yani. Ve işte blok 3 kusura bakma.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. En iyiler sizlerle olmaya devam edecek. Çünkü bundan dolayı ayrılmıyorsunuz. Yarın da ben yine burada sizlerleyim. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Kafe FM reklam.
1: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a aman dikkat! Yapılan bir araştırma yapay zeka ile yapılan videoların büyük bir hızla yayıldığını ortaya çıkardı. Campwing isimli video düzenleme şirketi tarafından yapılan araştırmada yapay zeka ile yapılan düşük kaliteli videoların giderek arttığı ve YouTube'daki yeni kullanıcılara algoritmanın bu tür videoları %20 oranında daha fazla gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede her ülkedeki en popüler 15 bin YouTube kanalı incelenirken bunların 278'inin sadece yapay zeka ile yapılan videolardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Öte yandan bu videoların toplamda 63 milyar kez izlendiğini ve 221 milyon takipçiye eriştiğini aktaran uzmanlar, bunun da her yıl ortalama 117 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Araştırmacılar yeni bir YouTube hesabı açtıktan sonra yaptıkları incelemede ise yeni kullanıcıya YouTube algoritmasının gösterdiği ilk 500 videodan 104'ünün yapay zeka ile yapılmış olan düşük kaliteli içerikler olduğunu da tespit etti. 500 videonun 3'te 1'inin kullanıcının dikkatini çekmek için yapılan düşük kaliteli içerikler olduğu da anlaşıldı. Öte yandan bu tür videoların X'ten Meta'ya ve YouTube'a kadar birçok platformda hızla yayıldığına da dikkat çekilirken, bunlar bir bağlamı olmayan, bağımlılık yaratan ve uluslararası içerikler yorumu da yapıldı. Araştırmada İspanya'da ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 20 milyon kişinin yapay zeka içerikleri yapan bir hesabı takip ettiği belirlenirken, bu sayı Mısır'da 18 milyon, Amerika'da 14,5 milyon ve Brezilya'da ise 13,5 milyon olarak kayıtlara geçti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: De bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.

0: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited'a Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 36 233 59 39. Adres yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
1: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 720

FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız cuma akşamının keyfini birlikte çıkartmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Şen'den devam edelim. Uzun süredir beklenen yeni şarkısı İtaat Yok sonunda dinleyicileriyle buluştu. İlk dinleyenlerden gelen yorumlar da oldukça olumlu. Bakalım bu şarkıda Gülşen'in hitleri arasına girebilecek mi? Onu zaman gösterecek.

Asil Gök ilk solo çalışması Ne Oldu Böyle'yi yayınladı. Klibinde nişanlısı Derya Ulu'nun da yer alması şarkıya ayrı bir ilgi kazandırmış durumda. Sosyal medyada şimdiden çok konuşulmaya başladı bile. İlk solo iş için gayet iddialı bir başlangıç olmuş diyebiliriz.

Küpe FM'de Naz'la Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere de kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenler ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Şarkıyı eşlik etmeyi unutmayın. Ha bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız bizi mutlaka takip etmeyi de unutmayın.

Blok 3 son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak yükselişini sürdürüyor. Kendine az tarzı ve enerjisiyle her yeni çalışmasını dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Poeziyle birlikte seslendirdiği Çok Güzel Gülüyorsun da dinleyicilerine büyük ilgi görmeye devam ediyor.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Semicenk duygusal yorumu ve güçlü sesiyle müzik severlerinin kalbine dokunmaya devam ediyor. Samimi tarzı ve hissettiren şarkılarıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edinmeye başarıyor.

Hadise, sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Şimdi Hadise'den çok sevdiğim şarkıyı dinleteceğim size.

Aydın Kurtoğlu kendine özgü yorumu ve romantik şarkılarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Duyguyu ön planda tuttuğu eserleriyle müzikseverlerinin kalbine dokunan sanatçıdan şimdi çok güzel bir parça çalacağım.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel cuma akşamında, hatta hafta sonunu birlikte adım attığımız bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için size teşekkür ederim. Umarım hafta sonunuz da en az bu akşam kadar keyifli geçer. Bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, kendinize çok iyi bakın. Harika bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım.

Bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı, ha, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın. Geride kalmadı.

çölüm. Her şeyde gitti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor.

Sollaştan soyu doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni, sol baştan soyu doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana